0: olacağım bilecek. Tiptronic, Tronic, Tronic, Tronic, Tronic.
1: Fresh, fresh.